0: ki khabra ka tiem puchqa pes sambar gatsa en koban pes sambar gatsa pes entajo kar chayka pes namnok kar ketka como Rabina Jau pes la participante de Santiago Atitlán gatsa pes no van a participar pero jashaka bagarusir katka lo katnoka xocholka khabra ka gir allá en koban pes sambar gatsa chatauka Rabina Jau shinga junaka
1: 2026-2027. Dinamik sama, çıkarttı lan nawak, incuğa irma yaptı kubnak. Ki yonka kevna, vaştın huk kamas atban nawak, zik nameti şimulya. Nok çukon katsi, nakkarumak hikula buha mahokhek sama. Nakkarumak çukam hak nameti şimulya, iki hikula buha kibluana ibar montaj pamcik hliyat namet. Abazra ikolukka hem lontakriyiz, çakhiyak kula kuha, rumat karakimiz, khiyak puniyel ikolakır vakri şimulyav, mahoşuk fitota, takşkuz eysa kikokçu kırvalum lahkaya, çıkar takşutuşa alak atbazir. Khant namet sikhaş, nurat karuchi, rma, mahoş lontakhev samah. Kirayara, kilşikak tutla, sikhon gachivet, Yamrich chumiz razanna kishinde dietr qashikvet khatkalum lahaha shtekhovka qabeyim.